Bravi trangolik sagınan, aynı mıradan bir midelerin. Vizu bile var nasıl bir fal, yakalık ve kamerin belin.

0: Yani eşt.
1: Ülke yap alızda Fikuhu teyse oh maskara Dişof olsun coffee shop amsadam Dişof anne deutschen man kotsa plak.